0: lazımdır ve vuku kat'idir. 12. misal. Hazreti İmam-ı Cafer-i Sadık, pederleri İmam-ı Muhammedül Bakır'dan, o da pederi İmam-ı Zeynel Abidin'den, o dahi İmam-ı Ali'den nakleder ki, Fatımetü Zehra yalnız ikisine kâfi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra Ali'yi gönderdi. Ta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gelsin, beraber yesinler. Teşrif etti ve emretti ki, o yemekten her bir ezvacına birer kase gönderildi. Sonra kendine, hem Ali'ye, hem Fatıma ve evlatlarına birer kase ayrıldıktan sonra, Hazreti Fatıma der, tenceremizi kaldırdık, daha dolu olup taşıyordu. Meşiyeti ilahiye ile hayli zaman o yemekten yedik. Acaba niçin bu nurani, yüksek silsile-i rivayetten gelen şu mucize-i berekete gözünle görmüş gibi inanmıyorsun? Evet, buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz.
1: Mektubat. Eser Bediüzzaman Said Nursi. Seslendiren Hayri Akıncı.

Ali İmran Suresi 102 ila 109. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de, o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.